0: için Recai Söze'ye gelsin demiş Kazım Çevik. İyi akşamlar, ben Seda Çalışkan. Tüm dünyaya kafa tutarım da senin iki gözüne kurban olurum. Seni çok ama çok seviyorum. Ümit Sadık Şarkıları Ömrüm Eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demişler. Abim yayınlar, ben Derya Özsadık Şarkılar. Ömrüm olan eşime Kürşet Öz'e armağan olsun demiş. Ömürlük seviyorum diyerek mesajını noktalamış.
1: Benim abim, vay benim.
0: Vay benim
1: abim.
0: Mustafa Yıldız Doğan'la sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.
2: Fırat yayında.
3: Baba büyüksün.
4: Eyvallah.

0: çoktan ödedi diyeti. Yenecekti cehaleti, vay benim, benim abim. Gönlünce Murat almamış, kimseye borçlu olmamış. Saçında siyah kalmamış, vay benim, benim abim. Rehberleri Kur'an it, mazlumlara yaran it. Derdi büyük Turan ipi, vay benim, benim abim. Tek başına bu şehirde, elde tesbih, hep zikirde.
1: Vay benim abim, vay! Mustafa Yıldızoğan radyonuzda sizlerleydi sevgili dostlar.
0: Vay
1: bu kardeşiniz Mustafa benim. Yıldızoğan'ın zamanında var ya, korumalını yapmış adam var ya işte gerçekten. Hani böyle Edip Uran kapalı spor salonu var bilirsiniz Mersin'de. Konsere gelecek kendisi. Biz de Ocak'ta yetiştik kardeşim şimdi ne yapalım? Abi Mustafa Yıldızoğan'ın hani bu sahneye çıkarken etrafına böyle etten duvar örüyorsunuz ya. O şekilde el ele tutuşarak böyle Mustafa Yıldızoğan'ı sahneye çıkarttığımız zamanlar olmuştu zamanda var ya. Çok güzel günlerdi, çok güzel yıllardı var ya. Salon var ya inledi abi inledi.

Cafer Ozan, Serhat Güden, Acun Karal, Murat Ateş için sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin, ben Engin Zorbay. Canından çok sevdiğim biricik eşime seni çok seviyorum mesajıyla Übeyik Engin diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar, şükür kavuşturana güzel insan Fırat. Programınızın saatini iple çekiyoruz demişler. Vallahi şükür kavuşturana değil mi? 24 saati bekleyemiyorsunuz. En güzel şarkılar Aslan Parçası, Canım Oğlum, Recai Söze'ye ve sana da gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz radyomuzun çalışanlarına. Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban, Serdan Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş. Evet, seni canından çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Gecede hasret kokar buram buram. Gökhan Güney şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağız. Sonrasında buradayız efendim.

0: ata selam, damara devam.
1: Tübe, Allah'ına kurban.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.

0: Devam ediyoruz Fırat Adamlar'dan Kalbe programına sevgili dinleyenler. Ben Şule Bozdan. Manzara yerine saatlerce gözlerine bakabilirim. Çünkü benim en güzel manzaram gözlerin. Sıradaki şarkı kalbimin sahibi Mazhar Köre gelsin demiş. Sıradaki tüm güzel şarkılar Baran Serdar'a gelsin kıymetlisinden diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, sen benim en güzel bekleyişimsin. Çünkü sana kavuşmak her şeye değer. Sıradaki şarkılar benden Uğur Dağ için gelsin demişler.
1: Vay vay vay vay! Allah Allah!
0: Abi çok güzel bir türküdür var ya. Bak şimdi maziye gittik var ya. Bu müziği duyar duymaz maziye gittim ya. Bu şarkıyı zorla bana çaldırdıklarını hatırlıyorum sevgili dinleyenler. Çok fena bir durum var ya. Vallahi sene kaç bilmiyorum ama işte dediğim gibi ağzımız daha süt kokuyor biliyorsunuz. Türkiye'nin en genç radyosu herhalde benimdir. O zamanlar tabii yayın yapmıyoruz, böyle program sunuculuk yapmıyoruz. Sadece şarkı çalıyoruz abi. 7/24 kasetten şarkı çalıyorsun. Ne yapacaksın? Bilgisayarım var şimdi, bırakıp gidesin öyle.
2: Sensiz yazın tadı.
0: Sabahtan bir giderdik abi, akşama kadar yayın arasında size bir şey söyleyeyim mi? Tuvalete bile gitmeye vakit yoktu. O şarkıdan o şarkı, o şarkıdan o şarkı. Bütün şarkıları kasetten tek tek çaldığınızı düşünsenize. Ama güzel yıllardı var ya. Şimdi bizim bir Sıtkı vardı. Bizim büyüğümüz tabii ki. Sıtkı diyorum. Sıtkı diyeceğim tabii. Saygı duymuyorum çünkü. Radyoda Sıtkı diye biri çalışıyor. Adam abi okuma yazma bilmez. Genel yayın koordinatörü olmuş başımıza ya. Şimdi ben bu tarz şarkıları bilmezdim abi o yıllarda. Biliyorsunuz zaten. Söyledik az önce de. Ocak'ta büyümüş bir genç olarak, çocuk olarak. Zorla bu şarkıları bana çaldırıyorlardı yani. Bilmiyorum, geliyordu bana Sıtkı, diyordu ki bak bunları çalacaksın, bunları çalacaksın diye kasetleri çıkartıp önüme koyuyordu. Bilmiyorum ki abi hangi kasetten ne çalacağız. Tesadüfen çalıyordum, sırayla ne gelirse artık. İşte o zamanlar böyle denk gelmişti bu şarkılar. Sonra hoşuma gitmeye başladı. Zaman geldi geçti, hoşuma gitmeye başladı. Gerçekten güzel şarkıdır.
2: Zaman içinde ama
0: o Sıtkı var ya, o Sıtkı kulakları çınlasın.
2: Yine kader olmaz olsun ama.
0: Yine bir gün böyle oturuyoruz. Elektrik kesildi şimdi. Radyoda yayın yok. Ne yapacaksın şimdi? Oturacaksın tabii ki. Adam gelmiş diyor ki ya sen niye oturuyorsun? Ne yapayım dedim, elektrik kesik. Dedi kalk dedi, deklerin tozlarını al dedi. Ortaların tozunu sil dedi ya. Boş boş oturma. Laf mı şimdi bu ya? Böyle ezile ezile kafamıza vurula vurula geldik bu zamanlara arkadaşlar. Ama var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Bu şarkıların çalındığı radyoda ben ne yaptım biliyor musunuz? Gizli kaçak. Yani Mustafa Yıldız Doğan çaldım. Ozan Arif çaldım abi. Ahmet Yılmaz çaldım ya. Yani var ya, yakalasalar adamı tüfekle vururlar o derece. Güzel türküyle sizleri baş başa bırakacağım. Müzik evrenseldir tabii ki. Her telden çalarız. Belli bir kriterlerimiz var. O kriterleri aşmadığımız sürece her telden şarkıları dinletiriz sizlere. Şimdi Mustafa Yıldız Doğan çaldık abi. İlk ayakları da çalmazsak olmaz. Kirvem sizlerle olacak. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız.
3: Fırat yayında.

Fırat'ta Damardan Kalbe turumuz ile devam ediyoruz sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık. Vay işte benim adamım geldi yine. Ahmet Şafak. Gada gözlüm diyecek abi, gada gözlüm.

0: Selam Fırat, bir şarkısın sen, ansızın dile takılan, herkesin aklında olan, bir dua gibisin, kalbe dokunan. Sıradaki şarkı sol yanıma ve dostlarıma, Veli Kızılkaya, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal ve Kadir Keskin'e gelsin demiş. Kolay gelsin yayınlar demiş sevgili Ediran kardeşimiz.
1: Sevdanın
0: seversin sen Bediran Ameş Cefa, sana gelsin sevgili kardeşim. Bir de kalbinin mıh gibi çakılmış olan insana gelsin.

0: Gelsin mi?
1: Dönmeyecek seveceğim seni bana dek geleceksin.
0: Sıradaki şarkı Mert Gezer'den değerli dostları Mustafa Uysal Sarı İsa Uysal Çağrı Yusuf Işık Osman Durmuş İbrahim Söylemez Mert Sevgi Erdal Tiryaki Mustafa Can Sabah Tufan Cin Aceveli Gezer için armağan olsun demişler. Sıradaki şarkı Reşat Yücüler'den dostlarım Kürşat Öz Burak Çetinkaya Nebi Kalli Eyüp Okay Abdullah Taş, Semih Tekin, Ali Gündoğdu ve Mehmet Kanlıöz'e armağan olsun demişler.

0: çöle daha...
1: 0-550-394-94-96 diyeceğim ama. Vallahi mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Zaten numarayı hatırlatmaya gerek yok ama ağzımızdan kaçtı bir kere. Neyse, gönderin, bir tane gönderin abi.
0: Benim hasretinden öldürüm.
1: Ahmet Şafak'la sizleri baş başa bırakacağız. Gada gözlüm diyecek. Sonrasında buradayız.
2: Fırat yayında.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
5: Mersin efendim. 104.6.

0: Az önce İlkay'ı Akkay'ı çalarken aklıma bir isim daha geldi var ya. Nizamettin abimiz vardı orada, reklamcımız. Akşama kadar reklam kovalardı, radyo reklam alacağım diye. Çok severdim kendisini. Çok naif bir adamdır var ya. Nizamettin abi. Namı diğer Nizam abi. Selamlarımızı gönderin, kulakları çınlasın. Güzel bir Orhan Gencebay şarkısı gelecek. Bulamadık ki. Radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Bakalım mesajlarımıza. İyi yayınlar Mutlan. Selamlar. Söyledik şarkılar. Can parçam Hilmi Durum'a armağan olsun demiş. Berkan Taşlı'dan sıradaki parçalar dostları ve değerli abileri Bediran Dürek, Ömür Kara, Serhat Uygun, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü'ye armağan olsun demiş. Ben Anamur'dan Aybaş, sıradaki şarkı Canım Babam, Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Ekeş, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin. Seni çok seviyorum hayatım, her zaman yanındayız yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Aylar yıllar geldi geçti fark edemedik. Gönlümüzce bir şey.
0: Orhan babayla sizleri baş başa bırakalım. Bulamadık ki, sonrasında buradayız. Bak şarkının güzelliğine ya. Naif bir şarkı.
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.

şarkıdır bu değil mi? Ne güzel şarkıdır. Orhan Baba bulamadık ki sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz Fırat'ta Damardan Kalbe programına. Reklamlardan önce son şarkımız. Ya bir saati geride bırakmışız var ya, ne çabuk geçti değil mi?

Yayınlar Mutlan mı Antalya'dan selamlar. Şimdi Mutlan mı Antalya'dan mı? Her ikisinden de selamlar göndermiş dinleyicimiz. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Hilmi Doğru'ma armağan olsun demişler. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Sözay'a gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar biz iki kardeş Emine Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan kardeşler. Sıradaki şarkılar can babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin. Seni çok seviyoruz demişler. Ya.

0: Korku yorum Burhan Çaçan, radyonuzda sizlerle. Sonrasında çok kısa bir reklam arası sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında son saatimize karşınızda olacağız.
1: Mersin FM
2: 104.6.
3: Fırat'a selam, damara devam.

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dinleyenler. Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız. Biliyorsunuz yayın esnasında ben video çekip sosyal medyadan paylaşıyorum ama ne olduysa abi telefonun hafızası doldu ya. Ya ne kadar ne varsa ne yoksa sildim. Hala diyor ki hafızam dolu. Çekip paylaşacağım, çekemiyorum ya.

0: biri.
1: Bizi sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu alt dire Firat. TikTok'tan da direkt radyocu Firat. Fırat'la damardan kalbe yazsanız da bulursunuz herhalde. Takip etmek isteyen dinleyicilerimiz varsa takip edebilirler. Çok bir şey yok ya. Ben öyle işte ıvır zıvır paylaşıyorum ya. Hani ilginizi çekiyorsa takip edebilirsiniz. Yok beni, benim tarzım değil diyorsanız da takip etmeseniz de olur. Alınmayız, gücenmeyiz.
0: Bu acıyı çekeriz.
1: Yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar. Her gün özlemle beklediğim en güzel anılarımın eksik kalan kahramanı canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyoruz babacım demiş. İyi akşamlar biricik sevgilim Recai Sözay'a çok çok selamlarımı iletiyorum. Onu çok seviyorum. Allah'a emanet ol sevgilim benim diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demişler.
0: Selamım acımadan sırtımızı
1: Habir Saray, Habir Dağbaşı. Sonumuz bir mezar taşı abi. Gözümüzden kanlı yaşı akıtana, gidenlere selam olsun diyelim. İmparator Yorumu Radyonuz'da sizlerle sonrasında buradayız.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürübe, yürübe. Allah'ına kurban.
4: Mersin FM 104.6.

0: ha bir saray, ha dağ başı.
1: Sonumuz hep mezar taşı.
0: Gözümüzden kanlı yaşı. Akıtan'a selam olsun.
1: Akıtan'a selam olsun.
0: Selam olsun.
1: Gidene selam, selam olsun. Selam olsun.
0: Selam olsun.
2: Olsun abi, selam olsun dedik. İbrahim Tatlıses yorumuyla sizleri baş başa bıraktık. Anladım ya Rabbim, var ya. Akın'ın güzelliğine bak. Vallahi hiç konuşmadan direkt şarkıyla sizleri baş başa bırakmak isterdik ama mesajlarımız var arkadaşlar, onları paylaşacağız. İnsan daraldığında dağları çıkarmış, kurt daraldığında şehre inermiş. Canım abim, ben Bedir'e ne bile az önce göndermiş olduğun güzel şarkıyı aldım, başımın üstüne koydum, baş tacı yaptım demiş sevgili kardeşimiz. Bu gece belli oldu, yine tekrar yayına düşeceğiz. Ya yapacak bir şey yok kardeşim. Ya işte böyle anılar tazelenince, şimdi sen 7/24 dinlediğin için aynı muhabbeti belki denk gelmişsindir daha önce. Şimdi İlk defa dinleyenler vardır yani. Yeni denk gelmiş olanlar vardır değil mi? Hatırlatalım.
0: Başımdasın.
2: Mesela'daki şarkı tüm börtecilere gelsin, sana gelsin. Bu arada şarkılar için teşekkür ederiz sevgili kardeşimiz. Sizler teşekkür ederiz. Selamlar.

0: seni. Radyonun delisi diye boşuna demiyorlar var ya. Kızanlarınız da var, sevenleriniz de var biliyorum ama sevenimiz daha çok fazla canım. Sevenler kızanları döver ona göre. İyi yayınlar. Abi sıradaki tüm şarkılar can için Mustafa'ma gelsin demiş. Ben Leyla Çalışkan diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar sıradaki tüm şarkılar. Mahmut İnalkaç, Abdülkadir Keskin, Hıdır Poyraz, Hasan Bahşiş, Oktay Demirezen ve bugün doğum günü olan değerli dostum Mustafa Zehri armağan olsun demiş. Nice güzel seneler olsun, iyi yayınlar demiş. Biz de sevgili Mustafa kardeşimizin doğum gününü kutlayalım. Nice nice senelere sağlıklı mutlu inşallah. Abi bu şarkıyı bir an önce dinlemek isteyenleriniz var biliyorum. Lafı kesiyoruz. Mikrofonu kapatıyoruz. Azer Bülbül'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Unutamam asla seni. Radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.
0: Yükselt, yükselt, sesleri yükselt. Vallahi hiçbir şey olmaz ya. Şehri yakalım ya.

0: Ya var ya, bugün fazla şarkı ayarlamışız var ya. Yetişmeyecek. Neyse canım, uzatırız, patrondan müsaade alırız, sıkıntı yok. Şimdi var ya, çok güzel bir şarkı gelecek, naif bir şarkı. Baksana şu müziğin girişini, çok naif değil mi?
1: Kolay değil artık seni unutma.
0: Müslüm Baba şarkısı, baktım, sevdiğim sensin, Ümit ve Sen albümünde sensin. Seni unutmak diye geçiyor.
1: Senin hayalinle.
0: Bu güzel şarkıyı şu anda radyonun başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan edeceğiz. Şimdi mesajlar da geliyor bu arada. Videosunu çekip atanlar oluyor, biliyorsunuz ben paylaşıyorum bu videoları. Radyonuzun fotoğrafını, videosunu, fotoğrafını değil videosunu çekin böyle yayın esnasında. Fark etmez, ben konuşurken de olur, şarkı çalarken de olur. Çekip atarsanız biz de paylaşıyoruz sosyal medyadan. Radyocu alt dire Fırat Instagram'dan, TikTok'tan da direkt Radyocu Fırat olarak DM'den bizlere gönderebilirsiniz, ben de paylaşacağım. Eğer tabii ki izin alıyoruz, soruyoruz, izin verirseniz paylaşıyoruz.
1: Baktım gördüm.
0: Şimdi Ümit Veser'in bu güzel şarkısını bakalım kimlere denk geldi. Ben Mutan Tuhan'ın Eğir, buradan canım babam Mustafa Zehir'e doğum gününü kutluyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun canım babam demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar Nisa'dan kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin, Allah'a emanetsiniz demişler. Ben Erdem Kurt, Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu ve Oktay Demir Ezen'e selamlar demiş dinleyicimiz.
2: Ya bu ne güzel şarkıdır,
0: şimdi volümleri yükselteceğiz. Az önce yükselttik ya. Bütün Mersin'de abi, bütün Mersin'de ülkesinde radyodan bu şarkı inlesin mi? Hadi o zaman hep birlikte volümleri yükseltelim. Her neredeyseniz yükselt abi sesi, yükselt. Şehir inlesin, şehir yansın abi.
3: Fırat'a selam, damara devam.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: efendim devam ediyoruz. Şimdi mesajlar geliyor var ya. Hani dedik ya çekin nerede dinliyorsanız çekin atın diye. Sevgili Hikmet ablamız Özmenler'den bizleri dinliyor ve videosunu çekti attı ve Yeşillikçi İdris. Allah'ını severim senin be. Sevgili İdris kardeşime selamlar olsun. İyi akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkı sana armağan olsun sevgili kardeşim. Gökhan Doğanay çalacağım sizlere ve Hakkı Bulut'la bir düet şarkı. Ağlama bebeğim diyecek. Yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sozay, Erdal Tiryaki, Ceylan Duran, Ahmet Kurt, Velihan Çelik ve Muhammed Gültekin için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin o zaman. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik, sen benim en güzel duam, en büyük mutluluğumsun oğlum demiş. Vallahi Fatma ablamız var ya bir tanedir. Hüseyin abimiz var ya bir tanedir. Selamlarımı gönderiyorum kendisine. Kendilerine diyelim. Kendisine ne ya? Selam abi, ben Ferdi Zorbay, sıradaki şarkı. Ömrümün yarısını ve canım eşime Gamze Yeni'ye gelsin. Seni çok seviyorum demiş. Hadi o zaman bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Aho lan aho aho, ver ölüm ver ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver

0: Ağlama küçüğüm, ağlama. Hayat zor yolusun. Bir bilsen bu yolda ne talipsizler var, ne zalimler var, ne hainler var. Senin derdin benim yanımda dağda bir tek saç gibi. Vefasız bir alemdeyim. Ne kalpsizler var küçüğüm. Ne kalpsizler var küçüğüm. Ne kalpsizler var.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

Şimdi reklamları dinledik sevgili dinleyenler. Reklamlar sonrasında son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulmaktayız ama benim daha çalmam gereken 6 tane şarkı var bu şarkı dahil. Yapacak bir şey yok abi. Sarkıtırabiliriz yani, sarkıtırabiliriz. O yüzden patron kusura bakma yani. Zaten senden torpilliyiz yani, değil mi? Çalarız. Biraz zamanı aşacağız ama yapacak bir şey yok abi. Tabi radyonun dinleyen, en çok dinlenen program olduğu için doğaldır canım, bir şey olmaz. Patron bir şey demez ya. Şimdi güzel bir Müslüm Gürses, Harika Avcı düeti gelecek radyolarımıza. İyi akşamlar Samet Gök kardeşim ve Baran Kaya abime, İsmail kardeşime, Recep Köprü'ye, Emin dayıma ve İrfan Pendir'e selamlar demişler. Azer Böbür'den güzel bir şarkı demişler. Az önce çaldık o şarkıyı. Teşekkürler, iyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Azer Böbür'den çaldığımız şarkı sevdiklerinize armağan olsun ve şu anki Müslüm Baba şarkısı da tüm sevdiklerinize gelsin diyelim o zaman. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyoruz. Ben Mert Kasapçı. Silifke'de bulunan Aslan dostlarım Recai Sözay, Muhammed Gülçekin, Yusuf Alay, Onur Toy, Cebrail Yılmaz, Erdem Yerlikaya, Osman dostlarıma sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Silifke'deki değerli insanlara armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Ben Volkan Çelik, sıradaki en güzel şarkılar abim Kadir Çelik'e gelsin demiş. Allah'a emanet ol demiş sevgili kardeşimiz. Ben Mutlan, Ayşegül Durmuş, sıradaki şarkı Mustafa Zehir için gelsin. Doğum günün kutlu olsun nice, beraber senelere canımın içi diyerek mesajını sonlandırmış.

0: selam damara devam.
1: Yübe, Allah'ına kurban.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim.
5: 104.6.

Radyonun delisi, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir Müslüm Gürses, Harika Avcı düeti dinlettik sizlere. Şimdi rahmetli Bergen ablayla devam edeceğiz. Var ya, çok güzel bir şarkıdır. Bırak yakamı, bırak. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silivke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, mutluluktan selamlar. Sıradaki şarkılar Bir Tanecik Yeğenim, Hilmi Durum için gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Zeynep Alık, sıradaki parça canım oğlum Mert Alış'a gelsin, seni çok özledim, kurban olduğum diyerek mesajını sonlandırmış. Yakalım mı şehri ya? Yakalım mı abi? O zaman ne yapıyoruz? Volümleri yükseltiyoruz. Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Bergen, radyonuzda sizlerle. Bırak yakamı.

0: Selam damara devam.
1: Yürü be. Allah'ına kurban.
2: Aho, ben ölürüm, ben ölürüm.
0: Mersin efendim.
3: 104.6.

olursun artık bırak yakamı. Sergen radyonuzda sizlerleri sevgili dinleyenler devam ediyoruz birlikteliğimize. Harika, çok güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor. Şimdi bir tavernimizin babası yapacağız. Yaşayan efsane gelecek.

0: nasıl ama şarkılar birbirinden güzel değil mi? Ardı ardına gelmeye devam ediyor bu frekanslarda. Şimdi gelen mesajlarımızı paylaşmaya devam edelim. İyi akşamlar, ben Şule Bozda. Duruşu güzel adam, gülüşü güzel. Kadınıyım, sıradaki şarkı sevdiceğim Mazhar Kör'e gelsin demiş dinleyicimiz. Fırat'ım iyi yayınlar, ben Kürşat Öztürk'teki şarkılar. Değerli büyüğüm dayım İsmail II. Mustafa Altun. Kardeşim Doğan Demir Yılmaz. Dostlarım Reşat Yücüler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Cihan Göçmen, Hasan Hüseyin, Deniz Harun, Cem Yurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şalk Erozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki en güzel şarkılar. Kalbimin sahibi, hayatım, hasretim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Bu şarkılara volümler kısılmaz değil mi? Onlardan bir tanesi daha geliyor var ya. Ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor şehrimize, radyonuza. Tavernemizin babası, yaşayan efsane radyonuzda sizlerle. Gidiyor musun? Ardından burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu sizlerle buluşu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi bana mesajlar düşüyor. Hani bizim mesajımızı görmüyor musun, niye okumuyorsun diyenler var. Şimdi arkadaşlar, WhatsApp hattımıza gönderdiğiniz mesajlar sırası gelince okunuyor, haberiniz olsun. Her defasında yazdığınız bir şey sizin mesajınızı en sona atıyor. Bu nedenle ne oluyor biliyor musunuz? Mesajınız en sona kalıyor, haberiniz olsun. Buradan hatırlatalım. Şimdi güzel bir Kibariye şarkısı gelecek. Allah Allah diyeceğiz var ya. İsyan etmiyorum. İsyan etmiyorum abi. Sıradaki şarkı Aslan kardeşim Mert Alış ve bütün arkadaşlarına armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Mutan Nadir Büyüktat. Sıradaki şarkı Silifke'de yaşayan oğlum Mustafa Zehir için armağan olsun. Doğum günün kutlu olsun demiş sıradaki tüm güzel şarkılar sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis radyomuzun kralı. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Söze ve sizlere armağan olsun demiş. Radyomuzun tüm değerli çalışanlarına gelsin. Oğlum kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Şimdi Kibariye sonrasında son iki şarkımız kaldı. Normalde bu şarkıda kapanışımızı yapmamız gerekiyordu ama iki şarkı daha çalmam gerekiyor. Ben şarkılarımı ayarladım. İlla ki çalacağım şimdi. O yüzden mesaj atmamalısınız. Şimdi 18 tane okumamız gereken mesaj var. 9-9 böleceğiz abi. Eğer 18'den bir tane fazla olursa okumayacağım, haberiniz olsun. Kibariyle sizleri baş başa bırakıyoruz. İsyan etmiyorum radyonuza sizlerle sonrasında buradayız abi. Hiçbir yerden ayrılmayın.

yine bu şarkılar kolon patlatır. Kolon yakar, şehri yakar abi. Efendim devam ediyoruz Fırat'a Damar'dan Kalya programına. Dediğimiz gibi normal şartlar altında son şarkımız olması gerekiyordu Kibari ama o kadar yoğun, o kadar talep var ki, o kadar mesaj var ki ve benim ayarladığım fazla şarkılar var. Yetiştiremedik var ya. Şimdi Ferdiciler hazır mı Ferdiciler? Bu güzel şarkı sizlere armağan olacak. Tüm Ferdi Tayfur hayranlarına gelecek. Ben Mutan Şerif'e büyük tat, sıradaki şarkı Silifke'de yaşayan Mustafa Zehir için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkılar Necati Yörük'ten, değerli kardeşim Adnan Yörük, Şavker Ozan, Ali Ejder Ayta, Murat Ersin, Barış Onurkara, Ahmet Gökçe, Ulaş Demli, Reşat Yüceler, Ertuğrul Coşkun, Balıkçı Halil, Ali Furnas, Hasan Serveroğlu, Mehmet Ali Güçlü, Ömer

0: Can benden ve Hasan Bozkır'a armağan olsun, iyi akşamlar demişler. Merhaba, ben Sedat Gök. Sıradaki şarkılar Samet Gök kardeşime ve tüm arkadaşlarına armağan olsun. Herkese selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Ahmet Çelik, Mert Sevgi, Ali Duman, Ali Rıza Eşenmez, Emrah Çelik, Arif Demir'den Mustafa Zeyir için gelsin demişler. Şimdi Mustafa abimizin doğum günü var ya, herkes mesaj atar var ya, doğum günü kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Fırat abim, iyi akşamlar, kolay gelsin. Öncelikle bugün bütün parçalar bana ve babam Çetin Bakır'a ve anneme gelsin. Bugün benim 12'den sonra 18 yaşıma giriyorum. Doğum günümdeymiş sevgili kardeşimiz. İyi ki böyle bir ailem var. Sizi çok seviyorum. Babam, sen benim canımsın. Senin varlığına kurban olurum. Sizi çok seven oğlunuz Mert Bakar. Allah'a emanet ol. Sağlıcakla kal. Aslan babam benim diyerek mesajını sonlandırmış. Sevgili kardeşimizin de doğum gününü kutlayalım. Allah, var ya bu çocuk ne zaman büyüdü var ya. Daha dün gibi var ya, bebeydi bu çocuk ya. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Fırat abi, ben Ahmet Han Karal. Sıradaki parçayı canım babam Acun Karal ve abilerim Şafkay Ozan, Mehmet Ali Güçlü, Durasan Say, Bekir Kayhan, Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Yılmaz Doğan, Ahmet Gökçek, Gürşet Öz, Yunus Emre Tokgürek, Necati Yörük, Anlam Yörük ve sana armağan ediyorum demiş sevgili kardeşimiz. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. Selamlar. Hayırlı akşamlar olsun. İyi akşamlar. Ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar Hasan kardeşim. Canım ciğerim. Fuat Suat ve evet, Fuat Suat Tekere ikizlere armağan olsun. Tüm dostlarıma selamlar. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Selam abi, yayınlar. Sibel Yılmaz, nasılsın canım, iyi misin demiş sevgili dinleyicimiz. Sema ablaya, seni çok seviyorum. Evet, seviliyorsun diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Şimdi atlıyoruz bazı mesajları var ya. Sıradaki parça Hava Nur'dan Esen'den. Hava Nur Esen'den Silifke'deki Mustafa Zeyre gelsin. Doğum günü kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Son bir mesaj daha paylaşacağım. Ben Ayşegül Durmuş, Sıradaki şarkı Mustafa Zeyre gelsin. İyi ki doğdun demiş. Valla dedim ya, bugün Mustafa Zeyre çalışacağız diye. Doğum günü olunca ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Anlayışla karşılayacağız tabii ki. Şimdi son 9 mesajımız kaldı arkadaşlar. Mesaj atmıyorsunuz. Son kalan şarkımızı da, kalan 9 mesajımızı paylaşacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok...
1: Ağla yüreğim, ağla! Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur ile sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Son şarkı. Ve son kalan 9 mesaj paylaşıp gideceğiz Allah'ın izniyle. Beyinler Fırat ben, Mazhar Kör'den. Kalbimdeki en güzel duyguların sahibi, gözleri olan kalbime tat kuran Şule Bozdoğan'a sıradaki şarkılar gelsin. Sevgili kral diyerek mesajını sonlandırmış. Eyvallah, selamlar olsun, iyi günler. Sıradaki şarkılar canıma Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni çok seviyorum ömrüm demiş. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim abi. Yayınlar ben Hasan Gümüş. Sıradaki tüm aşk şarkıları benim değerlim Damla'ya gelsin. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak demiş. Yayınlar Fırat abi ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar kalbimin tek sahibi Şule Bozdoğan için gelsin demiş. İyi akşamlar, yayınlar kardeşim. Sıradaki tüm güzel şarkılar oğlum Veli Ançelik ve tüm Fırat dinleyenlerine gelsin demişler. Sevgili Hüseyin abimiz, adamın dibi var ya, adamın dibi. Selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Vallahi çok seviyorum kendisini var ya. İyi yayınlar Fırat abi ben Mazhar Kör'den. Sıradaki şarkılar kalbimin tek sahibi Şule Boz. Az önce okumuştuk değil mi bu mesajı? Silmeyi unutmuşum. İbrahim Söylemez'den Mustafa Zehir'e doğum günü kutlu olsun demişler. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ben Şevket Doğan. Mustafa Zehir'e doğum günü kutlu olsun demiş.
2: Kapanıp kaldım ben ardından.
1: Abim son fahişi oğlum Mert Bakara ve eşim Çetin Bakara gelsin. Yeni işin sana huzur, sağlık, mutluluk getirsin oğlum. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İki gözüm benim diyerek mesajını sonlandırmış. Son mesajımızdı. Vallahi ben diyorum ya, bizim dinleyicilerimiz o kadar anlayışlı ki. Hani mesajları atmayın diyorum. Mesaj kesin diyorum. Anında kesiliyor. Dinleyici dediğim böyle olur. Bu alkışlar sizlere gelsin o zaman. Abi bir alkış yapamadık var ya.

0: de son şarkımız Güllü Kırılırım diyecek. Bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte, saatler tam 20'yi gösterdiğince sizlerle birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve gece tekrarlarımız, program tekrarlarımız sizlerle olacak. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.
3: Baba.

Durdurun zamanı, hiç geçmesin yıllar. Yağmasın saçlarıma, yağmasın karlar. Çocukluk günlerim, resimlerde ağlar. Şimdi aynalarda başka biri var. Çocukluk günlerim, resimlerde ağlar. Şimdi aynalarda başka bir

albümlerde yaşar o güzel anılar. Gözlerim doluyor baktığım anlar. Rüzgar gibi geçti, hiç durmuyor yıllar. Şimdi aynalarda başka biri var. Rüzgar gibi geçti, hiç durmuyor yıllar.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Ne mutlu bana ki bu dördüncü kasetim ve siz beni sevenlerimle yine beraberim. Güzel sözler yazmam için teşvik ettiğiniz ve beni dinlediğiniz için hepinize gönül dolusu

Hayatım mahvoldu. Hayatım mahvoldu senin uğrunda. Nankör olduğunu gördüm sonunda. Tanıma, tanıma görürsen bir gün yolunda. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki, zannetme ki artık dönerim sana. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum.

Belki, belki bir gün, belki bir yıl yanarım. Sonra da, sonra da vefalı bir yar ararım. Ben seninle geçen ömrü ağlarım. Aşkım senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki artık dönerim sana. Aşkım senin olsun. Aşkım senin.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tamam yavrum, ilzam yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
4: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
5: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası yeni bölümleriyle çok yakında Mersin FM'de.
7: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30

0: 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
5: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
2: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
11: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil

0: açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Mersin'in en çok

her türlü belayı başıma sardım. Kahroldu yaşantı, söndü hayat. Hayır yok bu aşktan artık anladım. Gideceksen eğer kendin

ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

Bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem elini.

Prangalar vurun ayaklarıma. Kelepçeler takın kollarıma. Uçurumlar kazın yollarıma. Bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini. Tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarını. Umut bırakmayın yarınlarıma. Sakın aldanmayın ağladığıma. Bırakmayın beni. Bırakmayın.

0: uzak ol. Allah'a yakın, öyle bir git ki geriye dönme sakın. Geriye dönme sakın.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tolga Dünyası.
3: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Reklam tanıtır.

0: ettiğinizde.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
12: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
14: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
15: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
14: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
15: Telefon 0540 014 çift 0 33.
16: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti ile

0: hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
6: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. 4

0: 45.90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Mersin FM 104.6.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.

Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: evinizde.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız.

0: lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
10: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi'nde üreticilere sofralık domates fidesi desteği sağlandı. %70 hibeli proje kapsamında 200 üreticiye toplam 259.200 adet sofralık domates fidesi dağıtıldı. Erdemli'nin domates üretiminde önemli bir yere sahip olan muhtelif mahallelerine yönelik gerçekleştirilen fide dağıtımıyla üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Mezitli ilçesindeki altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yollarda yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Esenbağlar ve Anayurt mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ulaşım konforu artırıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 11,5 kilometre uzunluğundaki yol sati asfalt kaplama yapılarak yenilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında her yıl 60 yetiştiriciye ücretsiz 1500 adet küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği sağlanıyor. 7 yıldır devam eden projede bu

0: Yıl sonu itibariyle toplam 420 yetiştiriciye 10.500 adet hayvan ve 1.680 ton yem ulaştırılmış olacak. Hayvanların sağlık kontrolleri ve aşılamaları da veteriner hekimler gözetiminde ücretsiz gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı kapsamında Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider 15-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentinde çeşitli etkinliklere katıldı. Gerçekleşen program ile gençlerin kültürler arası etkileşimlerinin artırılması, uluslararası deneyim kazanmaları ve Mersin-Oberhausen arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı yaş gruplarından yurttaşlara yönelik ücretsiz İngilizce eğitimleriyle yabancı dil öğrenmek isteyenlere fırsat sunuyor. Halkent Mercek'te A1, A2 ve B1 seviyelerinde sürekli olarak İngilizce eğitimi verilirken, Yenişehir Mercek'te de yaz dönemi boyunca A1, A2 seviye İngilizce kursları düzenleniyor. Kurslardan mezun olan yurttaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya da hak kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.

0: sitenizde.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
10: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik

0: özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yeni dönem başlar,
2: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

unuttun kendini eski günleri. Neler yaşadık biz yıllardan beri. Kader arkadaşım, başımın tacı. O bir zamanlarmış, hayat çok acı. Kader arkadaşım, başımın tacı. O bir zamanlarmış, hayat çok acı.

suçlusun bana. Hakkım helal değil, haramdır sana. Sen bu güllerini borçlusun bana.

0: aşkım. Hayatın zorlukları boğazında bir ilmek gibi seni boğarken, yıllarca omuzlarına basarak nefes aldığın ve ayakların yere değdiğinde her şeyi unutup bir kalemde silip attığın o insan var ya, öbür dünyada hesabını veremeyeceğin faturan olacak.
1: Damarsa damar.

Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

Adalet Bakanlığı Akın Gürley'in ilk 6 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre yeniden incelenen 638 faili meçhul dosyanın 40'ı aydınlatılırken 5035 operasyonda 21

0: 5.376 şüpheli tutuklandı. Arabuluculukta ise 460.595 dosya anlaşmayla sonuçlandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'da kadınlar ve esnafla buluşarak ekonomik sorunları dinledi, iktidara ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Özel, kimsenin geride bırakılmadığı bir dönem için geleceğim dedi. CHP'li 3 meclis üyesi daha AK Parti rozeti taktı. Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde CHP'li Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arasüt AK Parti'ye geçti. Düzenlenen programda 3 isme parti rozetleri takılırken CHP'nin meclis üyesi sayısı 22'ye geriledi. Cumhur İttifakı ise 23 üyeye ulaşarak mecliste çoğunluğu elde etti. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılıyor. Elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklanırken 29 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Akif suç örgütü davasının ilk duruşmasında mahkeme heyeti gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ufuk Tetik ise tahliye edildi. 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında karar açıklandı. İkisi tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada kolon kestikleri iddia edilen pastane işletmecilerine 8'er yıl hapis cezası verildi. Tutuklu sanıklar kararın ardından tahliye edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini %37 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye Ulusal Toplantısı Mersin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda yeşil dönüşüm, dijital gelişim, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik başlıkları değerlendirilirken çalışma gruplarının gelecek döneme yönelik planları da katılımcılara aktarıldı. Mersin Ekonomi Platformu 14. dönem istişare toplantısını gerçekleştirdi. Burada konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentin Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, ülkedeki, bölgedeki ve dünyadaki gelişmelerin her geçen gün Mersin'in önemini arttırdığını ifade etti. Mersin'de yeni eğitim dönemi öncesinde okul güvenliği ve eğitim hazırlıkları değerlendirildi. Toplantıda eğitim altyapısının geliştirilmesi ve okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Vali Atilla Toros, kentte yeni okulların yapımının sürdüğünü, mevcut eğitim kurumlarının da daha donanımlı hale getirildiğini ifade etti. Mersinli milli para tenisçi Ahmet Kaplan, ABD Açık'ta tekler kategorisinde çeyrek finale yükseldi. Dünya 4 numarası Kaplan, kariyerinin ABD Açık'taki ilk tekler galibiyetini aldı. Fenerbahçe, 18 yıl sonra yeniden katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bir puanla başladı. Sarı lacivertliler ilk hafta maçında İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kalarak hanesine bir puan yazdırdı.
1: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Tamam yavrum, ilzam yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
5: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
6: Tolga Dünyası.
7: Tolga Dünyası yeni bölümleriyle çok yakında Mersin Efendi.
1: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. İçeceğini al, Han Restoran'ta gel.

0: etinizde.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gündüz Elektrik yanında.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Ailemizle sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba. Ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-68-48.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
9: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali, Meşot'ta.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran.

0: Restoran ve catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Mersin FM 104.6.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift0.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
10: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
11: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
10: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
11: Telefon 0540 014 çift 033.
12: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için

0: Garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

onuruydu tek serveti. Çoktan ödedi diyeti. Yenecekti cehaleti. Vay benim, benim abim. Gönlünce Murat almamış. Kimseye borçlu olmamış. Saçında siyah kalmamış. Vay benim, benim abim. Rehberleri Kur'an idi.

0: Vay benim, benim abim.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin'de.

0: olsun. Bakışı melek yârim. Ciğerimin köşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşk. Bir yansıma, bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağının saklı

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Reklam tanıtır.

0: Ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buğzem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
8: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
9: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
10: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
11: ABM Yapı Market açıldı.
10: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
11: ABM Yapı Market'te.
10: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
11: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
10: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
12: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
13: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
16: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında sivil toplumla istişarenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Başkan Seçer, müzakere eden, iletişim kuran anlayıştan her zaman fayda çıkar. Hiçbir zaman sivil toplumdan kaçmadık, böyle bir yanlışın içinde olmadık. Çünkü bize muazzam bir katkı sunuyor diye konuştu. Özellikle 80 ve 90'lı yıllarda yaşanan göçe bağlı plansız kentleşmenin yarattığı altyapı ve üst yapı sorunlarını tam olarak atlatamadıklarını aktaran Seçer, büyük şehri devraldığımızda bu şehrin planları yoktu. Şehrin planı yoksa hiçbir iş yapamazsınız. Süratle şehrin planlarını bitirdik. Bu sayede de planlı, programlı, tekniğe ve çağa uygun bir şehir haline geliyoruz dedi. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kente değer katan doğru ve isabetli yatırımları sürdürmesinin o kentin yaşam kalitesini yükselteceğini ifade eden Seçer, Mersin'in daha fazla tanınmasının da kentin sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Mersin'in sosyal ve ekonomik anlamda gelişmişlik sıralamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre 25. sıradan 13. sıraya yükseldiğini hatırlatan Seçer, bu başarı sıralamasında Mersin'deki tüm bileşenlerin katkısının büyük olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki biz iyi yoldayız ve bu durumu çıplak bir gözle şehirde görebiliyorsunuz. Düzenli bir kent olma yolunda süratle ilerliyoruz." ifadelerini kullandı. Bir kentin gelişiminde yalnızca maddi kaynakların ve fiziki yatırımların yeterli olmadığını vurgulayan Seçer, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, bölgede ve dünyada nasıl bir güç olabilir fikri üzerinden bir çalışma başlatıldığını kaydederek, "Bu işin merkezi Mersin'dir. Mersin, yıllarca bu bahsi geçen konular üzerinden maalesef kötü propaganda yapılarak anılmış bir şehir." dedi. İktidarın da Mersin'i ayrı bir noktada değerlendirdiğini belirten Seçer, "Mersin, Türkiye'nin özeti olan rengarenk bir kent. Biz bu renkleri bir araya getirerek huzuru, güvenliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi tahkim etmiş hemşehriler grubuyuz. Mersin, huzur, kardeşlik ve barış kentidir. Bu da bizim için çok büyük bir servettir." diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol.

0: karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
3: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Güney Akdeniz

0: Seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

kızdan zevk alan, hastaneden zevk alır. Damarsa damar, işte o kadar.

düşüne düşüne çıldıracağım. Gözümün önünden gitmiyorsun ki. Sensizliğe, hasretine nasıl katlanacağım? Gözümün önünden gitmiyorsun ki, gitmiyorsun ki.

Sessiz fırtınalar kopar içimde. Gözümün önünden gitmiyorsun ki. Gözümün önünden gitmiyorsun ki.

herkes sevdiğiyle. Bir ben yalnızım, sönmüş gökyüzünde sevda yıldızım. Sensin tek isteğim, sensin tek arzum. Gözümün önünden gitmiyorsun ki, gitmiyorsun ki.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tamam yavrum, izlem yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
4: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
3: Çekil.
5: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası yeni bölümleriyle çok yakında Mersin FM'de.
7: Şoför Mahalli.

0: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
1: Reklam tanıtır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017 0533-224-2017 Barış Otocam.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour sayanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik
11: kalmasın bir şey. Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslarda. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
12: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
13: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
12: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
13: Telefon 0540 014 00.

0: 33. Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu. Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. 0538 273 66 66. Bırakıp da gittin kıymet. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Selin yayında.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Miras Serkan Kaya sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımıza Hakan Altun'la devam ediyoruz. İyi günler, Tarsus'tan Sevgi ben. Sadık Güzel Şarkı'yı şehir dışında çalışan oğlum Berk'e armağan ediyorum. Seni bekliyoruz oğlum demişler. Eve geldiğinde yine çocukluğundaki gibi sofrada karşında sevdiği yemekleri koyacağım demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Ayrıca beni Sevgi Selin de Ezgiler Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Ya da hayır, usandım sevmekten. Sormuyorum diyeceğiz şimdi. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: İçici

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen.

0: Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim ve Ezgiler.
9: Çok teşekkür ederim. Ne söylesen sen haklısın. Aylar var ki görüşmedik.
10: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir istek şarkım var.

0: eğitimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri defter, kalem, boya, çanta ve matara gibi okul ihtiyaçlarını fiyat ve ürün güvenliği açısından kontrol etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Uygulamada alarmın ardından personel binayı güvenli şekilde tahliye etti. Mersin'de son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 4 milyon 600 binden fazla sentetik ve uyuşturucu hapla yaklaşık 4 milyon haplık ham madde ele geçirildi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanırken yaklaşık 2 milyar liralık uyuşturucu piyasasının önüne geçildi. Bozyazı'da yapımı süren bir binada beton çalışması sırasında yapı bölümünde çökme yaşandı. Çalışanların olay anında bölgede olmaması sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Çimsa ÇBK Mersin daha önce formasını giyen Carly Samuelson'la yeniden anlaşmaya vardı. Mersin temsilcisi skorer guard forvet olarak görev yapan 31 yaşındaki İngiliz-Amerikan oyuncuyu tekrar kadrosuna dahil etti. Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu 2. hafta maçında deplasmanda Erciyes'e konuk olacak. Karşılaşma cumartesi günü saat 15.30'da Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Reklam tanıtım.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 0033.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi

0: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
0: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
0: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
7: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın ilk bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Çaylarımızı, kahvelerimizi aldıysak, Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam edebiliriz. Selin kızım, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı eşim Nermin'e ve okula başlayan oğlum Arda'ya armağan ediyorum. Ve bütün dostlara da gelsin. Hepinize sevgiler demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Tabii okul telaşı başladı. Erken başlayan küçüklerimiz var.
8: Kırlarda çiçekler yasta dediler.
7: Tekrardan rutinler değişecek okul dönemiyle birlikte. Koşuşturmaca başlayacak diyelim. Çiçekler yasta. Beni Lak Kor yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı. Devasız dertlere düşürme beni. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
9: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00

Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Gerçekten seven bir kalp. Araya ne kadar zaman ya da kırgınlık girerse girsin, kapısını asla kapatmaz. Hani insan ayrılırken sitem eder, bir daha asla der ya. Ama içten içe bilir ki, o giden bir gün pişman olup dönse bütün yeminler unutulur. Zaman henüz geçmemiştir onun için. Sevgisi hala ilk günkü gibi sonsuzdur.

0: bekleyiştir ki bu ne anahtar ne anahtar ister ne de izin ister sizden. Pişman olup dönersen bir gün kapıyı bile çalmana gerek yok. Vur topuma ve gir içeri diyecek kadar hazır ve bağışlayıcıdır o gönül. Affetmeyi bilenlere armağanım olsun bu güzel şarkımız. Metin Çentürk yorumuyla dinleyeceğiz. Pişman olur da bir gün sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: yaşıyorum, sensiz olamıyorum.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
2: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapar.

0: yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 11 99 0555 671 11 99
6: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
6: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92 Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
8: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
8: Kıyafetler de tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik kalmasın bir şey.
10: Su hayattır. Su hastanesi.
11: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu.

0: soslu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamı

0: dedim helal. Ömrüm sana ama bekleme beni.
1: Mersin FM 104.6.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında sivil toplumla istişarenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Başkan Seçer, müzakere eden, iletişim kuran anlayıştan her zaman fayda çıkar. Hiçbir zaman sivil toplumdan kaçmadık, böyle bir yanlışın içinde olmadık. Çünkü bize muazzam bir katkı sunuyor diye konuştu. Özellikle 80 ve 90'lı yıllarda yaşanan göçe bağlı plansız kentleşmenin yarattığı altyapı ve üst yapı sorunlarını tam olarak atlatamadıklarını aktaran Seçer, büyük şehri devraldığımızda bu şehrin planları yoktu. Şehrin planı yoksa hiçbir iş yapamazsınız. Süratle şehrin planlarını bitirdik. Bu sayede de planlı, programlı, tekniğe ve çağa uygun bir şehir haline geliyoruz dedi. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kente değer katan doğru ve isabetli yatırımları sürdürmesinin o kentin yaşam kalitesini yükselteceğini ifade eden Seçer, Mersin'in daha fazla tanınmasının da kentin sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Mersin'in sosyal ve ekonomik anlamda gelişmişlik sıralamasında sanayi ve

0: Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre 25. sıradan 13. sıraya yükseldiğini hatırlatan Seçer, bu başarı sıralamasında Mersin'deki tüm bileşenlerin katkısının büyük olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki biz iyi yoldayız ve bu durumu çıplak bir gözle şehirde görebiliyorsunuz. Düzenli bir kent olma yolunda süratle ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. Bir kentin gelişiminde yalnızca maddi kaynakların ve fiziki yatırımların yeterli olmadığını vurgulayan Seçer, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, bölgede ve dünyada nasıl bir güç olabilir fikri üzerinden bir çalışma başlatıldığını kaydederek, "Bu işin merkezi Mersin'dir. Mersin, yıllarca bu bahsi geçen konular üzerinden maalesef kötü propaganda yapılarak anılmış bir şehir" dedi. İktidarın da Mersin'i ayrı bir noktada değerlendirdiğini belirten Seçer, "Mersin, Türkiye'nin özeti olan rengarenk bir kent. Biz bu renkleri bir araya getirerek huzuru, güvenliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi tahkim etmiş hemşehriler grubuyuz. Mersin, huzur, kardeşlik ve barış kentidir. Bu da bizim için çok büyük bir servettir" diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: hizmetinizde.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
3: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
2: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538

0: 888 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Gidişin ecelim olsa da var ki.
3: Arabeskin kralı.
4: Öyle özledim ki sevdiğim sen.
3: Arabeskin kralı.
4: Sevmişim sevdanın çok ötesinde.
3: Arabeskin kralı.

0: gözlerde olmasın.
1: Son aşkımsın.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
3: Arabeskin Kralı.
4: Fırat Yayında.
5: Efendim, radyonun delisi geldi. Herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Ben Deniz Fırat. Fırat'la Damardan Kalbe programı her zaman olduğu gibi başlamış bulunmakta.
0: Hazır mıyız?
5: Vallahi ben hazırım, bomba gibiyim size söyleyeyim. Yakacağız bu akşam yine şehri, ciğerleri parçalayacağız.
0: Ya bu ne güzel şarkıdır var ya.

0: Evet, öncelikle radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımız varsa mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Dakikada çalışanlarımız vardır, mesaide olanlarımız vardır mutlaka tabii ki. Olmazsa olmaz abi. Adam evine ekmek parası götürecek ya. Emekçi adam. Minibüs şoförlerimiz bizleri dinlemekte. Minibüsçülerimize buradan selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz. Allah kaza bela vermesin var ya. Şimdi güzel bir şarkıyla sizleri karşılayacağız. İpek Pınar, Mutsuzluk Tacı diyecek. Güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Bu güzel şarkı sonrasında ne yapacaksınız sizler sevgili dostlar? Şu dakika itibariyle 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Hadi o zaman lafı uzatmayalım değil mi? Bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Şu garip başıma mutsuzluk tacını takıp da gittin. Devam ediyoruz birlikteliğimizi sevgili dostlar. Bir Mustafa Yıldız Doğan yapalım mı? Harika, çok güzel bir şarkıdır. Mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız. İyi akşamlar, sıradaki parça canım kardeşim Recai Söze'ye gelsin demiş Kazım Çevik. İyi akşamlar, ben Seda Çalışkan, tüm dünyaya kafa tutarım da senin iki gözüne kurban olurum, seni çok ama çok seviyorum demiş. Sıradaki şarkıları ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demişler. Abim yayınlar, ben Derya Öz, sıradaki şarkılar ömrüm olan eşime Kürşet Öz'e armağan olsun demiş. Ömürlük seviyorum diyerek mesajını noktalamış.
1: Benim abim, vay benim.
0: Vay benim, benim abim. Mustafa Yıldız Doğan'la sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.
2: Fırat yayında.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.

0: altında siyah kalmamış. Vay be benim adım. Rehberlere Kur'an et, mazlumlara yaran et. Derdi büyük Turan ipi, vay benim abim. Tek başına bu şehirde, elde tesbih, hep zikirde.
1: Vay benim abim, vay! Mustafa Yıldız Doğan radyonuzda sizlerleydi sevgili dostlar.
0: Vay be.
1: Bu kardeşiniz Mustafa Yıldız Doğan'ın zamanında var ya, korumalını yapmış adam var ya, işte gerçekten hani böyle Edip Uran kapalı spor salonu var bilirsiniz Mersin'de. Konsere gelecek kendisi. Biz de Ocak'ta yetiştik kardeşim, şimdi ne yapalım? Abi Mustafa Yıldız Doğan'ın hani bu sahneye çıkarken etrafına böyle etten duvar örüyorsunuz ya, o şekilde el ele tutuşarak böyle Mustafa Yıldız Doğan'ı sahneye çıkarttığımız zamanlar olmuştu zamanında var ya. Çok güzel günlerdi, çok güzel yıllardı var ya. Salon var ya, inledi abi, inledi.

devam ediyoruz sevgili dostlar. Ben Koca Vilayet'ten Beraz Silifke'de bunun abim ve dostları Bekir Kayan, İsmail İkinci, Murat Ersin, Barış Abip Aydoğdu, Şavker Ozan, Serhat Güden, Acun Karal, Murat Ateş için sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Canından çok sevdiğim biricik eşime seni çok seviyorum mesajıyla Übeyik Engin diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar, şükür kavuşturana güzel insan Fırat. Programınızın saatini iple çekiyoruz demişler. Vallahi şükür kavuşturana değil mi? 24 saati bekleyemiyorsunuz. En güzel şarkılar Aslan Parçası, Canım Oğlum ve Cahil Söze'ye ve Sana da gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz radyomuzun çalışanlarına. Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban, Serdan Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş. Evet, seni canından çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

General Set Kokar, buram buram. Gökhan Güneş şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağız. Sonrasında buradayız efendim.

0: selam damara devam.
1: Tübe, Allah'ına kurban.
2: Mersin FM 104.6.

0: Devam ediyoruz Fırat Damardan Kalbe programına sevgili dinleyenler. Ben Şule Bozdan. Manzara yerine saatlerce gözlerine bakabilirim. Çünkü benim en güzel manzaram gözlerin. Sıradaki şarkı kalbimin sahibi Mazhar Köre gelsin demiş. Sıradaki tüm güzel şarkılar Baran Serdar'a gelsin kıymetlisinden diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, sen benim en güzel bekleyişimsin çünkü sana kavuşmak her şeye değer. Sıradaki şarkılar benden Uğur Dağ için gelsin demişler. Vay vay vay vay! Allah Allah! Abi çok güzel bir türküdür var ya. Bak şimdi maziye gittik var ya, bu şimdi bu... Bu müziği duyar duymaz maziye gittim ya. Bu şarkıyı zorla bana çaldırdıklarını hatırlıyorum sevgili dinleyenler. Çok fena bir durum var ya. Vallahi sene kaç bilmiyorum ama işte dediğim gibi ağzımız daha süt kokuyor biliyorsunuz. Türkiye'nin en genç radyosu herhalde benimdir. Zamanlar tabii yayın yapmıyoruz, böyle program sunuculuk yapmıyoruz. Sadece şarkı çalıyoruz abi. 7/24 kasetten şarkı çalıyorsun. Ne yapacaksın? Bilgisayarım var şimdi, bırakıp gidesin öyle.
1: Sensiz yazın tadı.
0: Sabahtan bir girerdik abi, akşama kadar yayın arasında size bir şey söyleyeyim mi? Tuvalete bile gitmeye vakit yoktu. O şarkıdan o şarkı, o şarkıdan o şarkı. Bütün şarkıları kasetten tek tek çaldığınızı düşünsenize. Ama güzel yıllardı var ya. Şimdi bizim bir Sıtkı vardı. Bizim büyüğümüz tabii ki. Sıtkı diyorum. Sıtkı diyeceğim tabii. Saygı duymuyorum çünkü. Radyoda Sıtkı diye biri çalışıyor. Adam abi okuma yazma bilmez. Genel yayın koordinatörü olmuş başımıza ya. Şimdi ben bu tarz şarkıları bilmezdim abi o yıllarda. Biliyorsunuz zaten. Söyledik az önce de. Ocak'ta büyümüş.

0: Bir genç olarak, çocuk olarak zorla bu şarkıları bana çaldırıyorlardı yani. Bilmiyorum, geliyordu bana Sıtkı, diyordu ki bak bunları çalacaksın, bunları çalacaksın diye kasetleri çıkartıp önüme koyuyordu. Bilmiyorum ki abi hangi kasetten ne çalacağız. Tesadüfen çalıyordum, sırayla ne gelirse artık. İşte o zamanlar böyle denk gelmişti bu şarkılar. Sonra hoşuma gitmeye başladı. Zaman geldi, geçti, hoşuma gitmeye başladı. Gerçekten güzel şarkıdır. Zaman içinde ama o Sıtkı var ya, o Sıtkı kulakları çınlasın. Yine kader olmaz olsun ama. Yine bir gün böyle oturuyoruz. Elektrik kesildi şimdi. Radyoda yayın yok. Ne yapacaksın şimdi? Oturacaksın tabii ki. Adam gelmiş diyor ki ya sen niye oturuyorsun? Ne yapayım dedim, elektrik kesik. Dedi kalk dedi, deklerin tozlarını al dedi. Ortaların tozunu sil dedi ya. Boş boş oturma. Laf mı şimdi bu ya? Böyle ezile ezile, kafamıza vurula vurula geldik bu zamanlara arkadaşlar. Ama var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Bu şarkıların çalındığı radyoda ben ne yaptım biliyor musunuz? Gizli kaçak. Yani Mustafa Yıldız Doğan çaldım. Ozan Arif çaldım abi. Ahmet Yılmaz çaldım ya. Yani var ya, yakalasalar adamı tüfekle vururlar, o derece. Güzel türküyle sizleri baş başa bırakacağım. Müzik evrenseldir tabii ki. Her telden çalarız. Belli bir kriterlerimiz var. O kriterleri aşmadığımız sürece her telden şarkıları dinletiriz sizlere. Şimdi Mustafa Yıldız Doğan çaldık abi. İlk ayakkaya da çalmazsak olmaz. Kirvem sizlerle olacak. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Fırat yayında.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdal Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdal Teknoloji.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
9: Su hayattır. Su Hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
11: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
13: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
14: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
15: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
16: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli

0: boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

Fırat'ta Damardan Kalbe turumuz ile devam ediyoruz sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık. Ay işte benim adamım geldi yine. Ahmet Şafak. Gada gözlüm diyecek abi, gada gözlüm.

0: Selam Fırat, bir şarkısın sen, ansızın dile takılan, herkesin aklında olan, bir dua gibisin, kalbe dokunan. Sıradaki şarkı sol yanıma ve dostlarıma, Veli Kızılkaya, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal ve Kadir Keskin'e gelsin demiş. Kolay gelsin yayınlar demiş sevgili Ediran kardeşimiz.
1: Bugün yine sevdanın.
0: Seversin sen Bediran Ahmet Şafa, sana gelsin sevgili kardeşim. Bir de kalbinin mıh gibi çakılmış olan insana gelsin mi?
1: Dönmeyecek seveceğim seni bana dek. Geleceksin.
0: Söyledeki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostları Mustafa Uysal Sarı İsa Uysal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Tufan Cin, Hacı Veli Gezer için armağan olsun demişler. Söyledeki şarkı Reşat Yücüler'den. Dostlarım Kürşat Öz, Burak Çetinkaya, Nebi Kalli, Eyüp Okay, Abdullah Taş, Semih Tekin, Ali Gündoğdu ve Mehmet Kanlı Öz'e armağan olsun demişler.

0: çöle daha...
1: 0-557-94-94-96 diyeceğim ama vallahi mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Zaten numarayı hatırlatmaya gerek yok ama ağzımızdan kaçtı bir kere. Neyse, gönderin, bir tane gönderin abi.
0: Benim hasretinden öldüm.
1: Ahmet Şafak'la sizleri baş başa bırakacağız. Gada gözlüm diyecek. Sonrasında buradayız.
2: Fırat yayında.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
5: Mersin efendim. 104.6.

0: gözlü. Şimdi az önce İlkay Akkaya'yı çalarken aklıma bir isim daha geldi var ya. Nizamettin abimiz vardı orada, reklamcımız. Akşama kadar reklam kovalardı, radyo reklam alacağım diye. Çok severdim kendisini. Çok naif bir adamdır var ya. Nizamettin abi. Namı diğer Nizam abi. Selamlarımızı gönderin, kulakları çınlasın. Güzel bir Orhan Gencebay şarkısı gelecek. Bulamadık ki. Radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Bakalım mesajlarımıza. İyi yayınlar Mutlu'dan, selamlar. Sıradaki şarkılar Can Parçam, Hilmi Durum'a armağan olsun demiş. Berkan Taşçı'dan sıradaki parçalar dostları ve değerli abileri Bediran Dürek, Ömür Kara, Serhat Uygun, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü'ye armağan olsun demiş. Ben Anamur'dan Aybars, sıradaki şarkı Canım Babam, Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Ekeş, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin. Seni çok seviyorum hayatım, her zaman yanındayız iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Aylar yıllar geldi geçti fark edemedik. Gönlümüzce bir
0: Orhan babayla sizleri baş başa bırakalım. Bulamadık ki, sonrasında buradayız. Bak şarkının güzelliğine ya. Naif bir şarkı.
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.

şarkıdır bu değil mi? Ne güzel şarkıdır. Orhan Baba bulamadık ki sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz Fırat'ta Damardan Kalbe programına. Reklamlardan önce son şarkımız. Ya bir saati geride bırakmışız var ya, ne çabuk geçti değil mi?

dinleyenler, Mutan ve Antalya'dan selamlar. Şimdi Mutan ve Antalya'dan her ikisinden de selamlar göndermiş dinleyicimiz. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim 20 doğruma armağan olsun demişler. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze'ye gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar biz iki kardeş Emine Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan kardeşler. Sıradaki şarkılar can babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin, seni çok seviyoruz demişler.

0: Korkuyorum Burhan Çaçan. Radyonuzda sizlerle. Sonrasında çok kısa bir reklam arası sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız.
1: Mersin FM
2: 104.6.
3: Fırat'a selam, damara devam.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Tolga Dünyası.

0: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: SML

0: Restoran ve catering,
1: pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. 45.90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yeni dönem
4: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
11: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
10: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
11: Telefon 0540 014 çift 0 33.
8: 233

0: 66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
4: Fırat'la Damardan Kalbe.
5: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dinleyenler. Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız. Biliyorsunuz yayın esnasında ben video çekip sosyal medyadan paylaşıyorum ama ne olduysa abi, telefonun hafızası doldu ya. Ya ne kadar ne varsa ne yoksa sildim. Hala diyor ki hafızam dolu. Çekip paylaşacağım, çekemiyorum ya.
4: Hepsi birer.
5: Bizi sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu alt dire Firat. TikTok'tan da direkt radyocu Firat. Fırat'la Damardan Kalbe yazsanız da bulursunuz herhalde. Takip etmek isteyen dinleyicilerimiz varsa takip edebilirler. Çok bir şey yok ya. Ben öyle işte ıvır zıvır paylaşıyorum ya. Hani ilginizi çekiyorsa takip edebilirsiniz. Yok beni, benim tarzım değil diyorsanız da takip etmeseniz de olur. Alınmayız, gücenmeyiz.
4: Bu acıyı çekeriz.
5: Yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar. Her gün özlemle beklediğim en güzel anılarımın eksik kalan kahramanı canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyoruz babacım demiş. İyi akşamlar biricik sevgilim Recai Sözay'a çok çok selamlarımı iletiyorum. Onu çok seviyorum. Allah'a emanet ol sevgilim benim diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demişler. Habir sarayı, habir dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı abi. Yüzümüzden kanlı yaşı akıtana, gidenlere selam olsun diyelim. İmparator Yorumu Radyonuz'da sizlerle sonrasında buradayız.
6: Fırat'a selam, damara devam.
7: Yürübe, Allah'ına kurban.
3: Mersin FM 104.6.

0: ha bir saray, ha dağ başı.
1: Sonumuz hep mezar taşı.
0: Gözümüzden kanlı yaşı. Akıtana selam olsun.
1: Akıtana selam olsun.
0: Selam olsun.
1: Gidene selam olsun. Selam olsun.
0: Selam olsun.
2: Olsun abi, selam olsun dedik. İbrahim Tatlıses yorumuyla sizleri baş başa bıraktık. Anladım ya Rabbim, var ya. Akın'ın güzelliğine bak. Vallahi hiç konuşmadan direkt şarkıyla sizleri baş başa bırakmak isterdik ama mesajlarımız var arkadaşlar, onları paylaşacağız. İnsan daraldığında dağları çıkarmış, kurt daraldığında şehre inermiş. Canım abim, ben Bedirhan İbili az önce göndermiş olduğun güzel şarkıyı aldım, başımın üstüne koydum, baş tacı yaptım demiş sevgili kardeşimiz. Bu gece belli oldu, yine tekrar yayına düşeceğiz. Ya yapacak bir şey yok kardeşim. Ya işte böyle anılar tazelenince, şimdi sen 7/24 dinlediğin için aynı muhabbeti belki denk gelmişsindir daha önce. Şimdi İlk defa dinleyenler vardır yani. Yeni denk gelmiş olanlar vardır değil mi? Hatırlatalım.
0: Başımdasın.
2: Evet, sıradaki şarkı tüm börtecilere gelsin, sana gelsin. Bu arada şarkılar için teşekkür ederiz sevgili kardeşimiz. Sizler teşekkür ederiz. Selamlar. Biliyorsun.

0: radyonun delisi boşuna demiyorlar var ya. Kızanlarınız da var, sevenleriniz de var biliyorum ama sevenimiz daha çok fazla canım. Sevenler kızanları döver ona göre.
1: Seviyorum, unutamam asla seni.
0: İyi yayınlar. Abi Sedek tüm şarkılar can için Mustafa'ma gelsin demiş. Ben Leyla Çalışkan diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar Sedek tüm şarkılar. Mahmut İnalkaç, Abdülkadir Keskin, Hıdır Poyraz, Hasan Bahşiş, Oktay Demirezen ve bugün doğum günü olan değerli dostum Mustafa Zehri armağan olsun demiş. Nice güzel seneler olsun, iyi yayınlar demiş. Biz de sevgili Mustafa kardeşimizin doğum gününü kutlayalım. Nice nice senelere sağlıklı mutlu inşallah. Abi bu şarkıyı bir an önce dinlemek isteyenleriniz var biliyorum. Lafı kesiyoruz. Mikrofonu kapatıyoruz. Azer Bülbül'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Unutamam asla seni. Radyonuzda sizlerle.
2: Fırat'a selam damara.

0: Ya var ya, bugün fazla şarkı ayarlamışız var ya. Yetişmeyecek. Neyse canım, uzatırız, patrondan müsaade alırız, sıkıntı yok. Şimdi var ya, çok güzel bir şarkı gelecek, naif bir şarkı. Baksana şu müziğin girişini, çok naif değil mi?
1: Kolay değil artık seni unutma.
0: Müslüm Baba şarkısı, baktım, sevdiğim sensin, Ümit ve Sen albümünde seni unutmak diye geçiyor.
1: Senin hayalinle.
0: Bu güzel şarkı şu anda radyonun başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan edeceğiz. Şimdi mesajlar da geliyor bu arada. Videosunu çekip atanlar oluyor, biliyorsunuz ben paylaşıyorum bu videoları. Radyonuzun fotoğrafını, videosunu, fotoğrafını değil videosunu çekin böyle yayın esnasında. Fark etmez, ben konuşurken de olur, şarkı çalarken de olur. Çekip atarsanız biz de paylaşıyoruz sosyal medyadan. Radyocu alt dire Fırat Instagram'dan, TikTok'tan da direkt Radyocu Fırat olarak. DM'den bizlere gönderebilirsiniz, ben de paylaşacağım. Eğer tabii ki izin alıyoruz, soruyoruz. İzin verirseniz paylaşıyoruz.
1: Baktım, gördüm.
0: Şimdi Ümit Veser'in bu güzel şarkısını bakalım kimlere denk geldi. Ben Mutan Tuğan'ın Eğiz. Buradan canım babam Mustafa Zehir'e doğum gününü kutluyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun canım babam demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar Nisa'dan kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin, Allah'a emanetsiniz demişler. Ben Erdem Kurt, Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu ve Oktay Demirezen'e selamlar demiş dinleyicimiz.
2: Ya bu ne güzel şarkıdır, bu ne güzel şarkıdır.
0: Şimdi volümleri yükselteceğiz. Az önce yükselttik ya. Bütün Mersin'de abi, bütün Mersin'de radyodan bu şarkı inlesin mi? Hadi o zaman hep birlikte volümleri yükseltelim. Her neredeyseniz yükselt abi sesi, yükselt. Şehir inmesin, şehir yansın abi.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Mersin FM 104.6.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

efendim devam ediyoruz. Şimdi mesajlar geliyor var ya. Hani dedik ya çekin nerede dinliyorsanız çekin atın diye. Sevgili Hikmet ablamız Özmenler'den bizleri dinliyor ve videosunu çekti attı ve Yeşillikçi İdris. Allah'ını severim senin be. Sevgili İdris kardeşime selamlar olsun. İyi akşamlar dileklerimi.

0: gönderiyorum.
1: Bu güzel şarkı sana armağan olsun sevgili kardeşim. Gökhan Doğanay çalacağım sizlere ve Hakkı Bulut'la bir düet şarkı. Ağlama bebeğim diyecek. Yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sozay, Erdal Tiryaki, Ceylan Duran, Ahmet Kurt, Velihan Çelik ve Muhammed Gültekin için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin o zaman. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum. Velihan Çelik, sen benim en güzel duam, en büyük mutluluğumsun oğlum demiş. Vallahi Fatma ablamız var ya, bir tanedir. Hüseyin abimiz var ya, bir tanedir. Selamlarımı gönderiyorum kendisine. Kendilerine diyelim. Kendisine ne ya? Selam abi, ben Ferdi Zorbay, sıradaki şarkı. Ömrümün yarısını ve canım eşime Gamze Yeni'ye gelsin, seni çok seviyorum demiş. Hadi o zaman bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Aho lan, aho aho, ver ölüm, ver ölüm lan.
4: Ver coşkuyu kolonlara.

0: Ağlama küçüğüm, ağlama. Hayat zor yolusun. Bir bilsen bu yolda ne talipsizler var, ne zalimler var, ne hainler var. Senin derdin benim yanımda dağda bir tek saç gibi. Vefasız bir alemdeyim. Ne kalpsizler var küçüğüm. Ne kalpsizler var küçüğüm. Ne kalpsizler var.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

Şimdi reklamları dinledik sevgili dinleyenler. Reklamlar sonrasında son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulmaktayız ama benim daha çalmam gereken 6 tane şarkı var bu şarkı dahil. Yapacak bir şey yok abi. Sarkıtırabiliriz yani, sarkıtırabiliriz. O yüzden patron kusura bakma yani. Zaten senden torpilliyiz yani, değil mi? Çalarız. Biraz zamanı aşacağız ama yapacak bir şey yok abi. Tabii radyonun dinleyen, en çok dinlenen program olduğu için doğaldır canım. Bir şey olmaz. Patron bir şey demez ya. Şimdi güzel bir Müslüm Gürses, Harika Avcı düeti gelecek radyolarımıza. İyi akşamlar Samet Gök kardeşim ve Baran Kaya abime, İsmail kardeşime, Recep Köprü'ye, Emin dayıma ve İrfan Pendir'e selamlar demişler. Azer Böbür'den güzel bir şarkı demişler. Az önce çaldık o şarkıyı. Teşekkürler, iyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Azer Böbür'den çaldığımız şarkı sevdiklerinize armağan olsun ve şu anki Müslüm Baba şarkısı da tüm sevdiklerinize gelsin diyelim o zaman. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyoruz. Ben Mert Kasapçı. Silifke'de bulunan Aslan dostlarım Recai Sözay, Muhammed Gülçekin, Yusuf Alay, Onur Toy, Cebrail Yılmaz, Erdem Yerlikaya, Osman dostlarıma sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Silifke'deki değerli insanlara armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Ben Volkan Çelik, sıradaki en güzel şarkılar abim Kadir Çelik'e gelsin demiş. Allah'a emanet ol demiş sevgili kardeşimiz. Ben Mutan, Ayşegül Durmuş, sıradaki şarkı Mustafa Zehir için gelsin. Doğum günün kutlu olsun nice, beraber senelere canımın içi diyerek mesajını sonlandırmış.

0: selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Baba, büyüksün.
0: Eyvallah. Mersin efendim.
3: 104.6.

Radyonun delisi, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir Müslüm Gürses, Harika Avcı düeti dinlettik sizlere. Şimdi rahmetli Bergen ablayla devam edeceğiz. Var ya, çok güzel bir şarkıdır. Bırak yakamı, bırak. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silivke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, mutluluktan selamlar. Sıradaki şarkılar Bir Tanecik Yeğenim, Hilmi Durum için gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Zeynep Alıç. Sıradaki parça canım oğlum Mert Alıç'a gelsin, seni çok özledim, kurban olduğum diyerek mesajını sonlandırmış. Yakalım mı şehri ya? Yakalım mı abi? O zaman ne yapıyoruz? Volümleri yükseltiyoruz. Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Bergen, radyonuzda sizlerle. Bırak yakamı.

0: kaselam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.

olursun artık, bırak yakamı. Sergen radyonuzda sizlerleri sevgili dinleyenler, devam ediyoruz birlikteliğimize. Harika, çok güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor. Şimdi bir tavernimizin babası yapacağız. Yaşayan efsane gelecek.

0: Şarkı ama şarkılar birbirinden güzel değil mi? Ardı ardına gelmeye devam ediyor bu frekanslarda. Şimdi gelen mesajlarımızı paylaşmaya devam edelim. İyi akşamlar, ben Şule Bozda. Duruşu güzel adam, gülüşü güzel. Kadınıyım, sıradaki şarkı sevdiceğim Mazhar Kör'e gelsin demiş dinleyicimiz. Bıratımı yeniler, ben Kürşet Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail II. Mustafa Altun. Kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Cihan Göçmen, Hasan Hüseyin, Deniz Harun, Cem Yurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki en güzel şarkılar, kalbimin sahibi, hayatım, hasretim, Kadir Çelik'e armağan olsun, seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Bu şarkılara volümler kısılmaz değil mi? Onlardan bir tanesi daha geliyor var ya. Ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor şehrimize, radyonuza. Tavernemizin babası, yaşayan efsane radyonuzda sizlerle. Gidiyor musun? Ardından burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.

Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi bana mesajlar düşüyor. Hani bizim mesajımızı görmüyor musun, niye okumuyorsun diyenler var. Şimdi arkadaşlar, WhatsApp hattımıza gönderdiğiniz mesajlar sırası gelince okunuyor, haberiniz olsun. Her defasında yazdığınız bir şey sizin mesajınızı en sona atıyor. Bu nedenle ne oluyor biliyor musunuz? Mesajınız en sona kalıyor, haberiniz olsun. Buradan hatırlatalım. Şimdi güzel bir Kibariye şarkısı gelecek. Allah Allah diyeceğiz var ya. İsyan etmiyorum. İsyan etmiyorum abi. Sıradaki şarkı Aslan kardeşim Mert Alış ve bütün arkadaşlarına armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Mutan Nadir Büyük Tat. Sıradaki şarkı Silifke'de yaşayan oğlum Mustafa Zehir için armağan olsun. Doğum günün kutlu olsun demiş sıradaki tüm güzel şarkılar sana armağan.

olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Fırat Reis radyomuzun kralı, sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Söze ve sizlere armağan olsun demiş. Radyomuzun tüm değerli çalışanlarına gelsin. Oğlum kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Şimdi Kibariye sonrasında son iki şarkımız kaldı. Normalde bu şarkıda kapanışımızı yapmamız gerekiyordu ama iki şarkı daha çalmam gerekiyor. Ben şarkılarımı ayarladım. İlla ki çalacağım şimdi. O yüzden mesaj atmamalısınız. Şimdi 18 tane okumamız gereken mesaj var. 9-9 böleceğiz abi. Eğer 18'den bir tane fazla olursa okumayacağım, haberiniz olsun. Kibariyle sizleri baş başa bırakıyoruz. İsyan etmiyorum radyonuza, sizlerle sonrasında buradayız abi. Hiçbir yerden ayrılmayın.

0: bu şarkılar kolon patlatır, kolon yakar, şehri yakar abi. Efendim devam ediyoruz Fırat'a Damar'dan Kalya programına. Dediğimiz gibi normal şartlar altında son şarkımız olması gerekiyordu Kibari'ye ama o kadar yoğun, o kadar talep var ki, o kadar mesaj var ki ve benim ayarladığım fazla şarkılar var. Yetiştiremedik var ya. Şimdi Ferdiciler hazır mı Ferdiciler? Bu güzel şarkı sizlere armağan olacak. Tüm Ferdi Tayfur hayranlarına gelecek. Ben Mutan Şerif'e büyük tat sıradaki şarkı Silifke'de yaşayan Mustafa Zeyir için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkılar Necati Yörük'ten değerli kardeşim Adnan Yörük, Şavker Ozan, Ali Ejder Ayta, Murat Ersin, Barış Onurkara, Ahmet Gökçe, Ulaş Demli, Reşat Yüceler, Ertuğrul Coşkun, Balıkçı Halil, Ali Furnas, Hasan Serveroğlu, Mehmet Ali Güçlü, Ömercan Benden ve Hasan Bozkır'a armağan olsun iyi akşamlar demişler. Merhaba ben Sedat Gök. Sıradaki şarkılar Samet Gök kardeşime ve tüm arkadaşlarına armağan olsun. Herkese selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Ahmet Çelik, Mert Sevgi, Ali Duman, Ali Rızo Eşenmez, Emrah Çelik, Arif Demir'den Mustafa Zeyir için gelsin demişler. Şimdi Mustafa abimizin doğum günü var ya, herkes başı mesaj atar var ya. Doğum günü kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Fırat abim, iyi akşamlar, kolay gelsin. Öncelikle bugün bütün parçalar bana ve babam Çetin Bakır'a ve anneme gelsin. Bugün benim 12'den sonra 18 yaşıma giriyorum. Doğum günümdeymiş sevgili kardeşimiz. İyi ki böyle bir ailem var. Sizi çok seviyorum. Babam sen benim canımsın. Senin varlığına kurban olurum. Sizi çok seven oğlunuz Mert Bakar. Allah'a emanet ol. Sağlıcakla kal. Aslan babam benim diyerek mesajını sonlandırmış. Sevgili kardeşimizin de doğum gününü kutlayalım. Allah var ya, bu çocuk ne zaman büyüdü var ya. Daha dün gibi var ya, bebeydi bu çocuk ya. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Fırat abi ben Ahmet Han Karal. Sıradaki parçayı canım babam Acun Karal ve abilerim Şavker Ozan, Mehmet Ali Güçlü, Durasan Say, Bekir Kayhan, Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Yılmaz Doğan, Ahmet Gökçe, Kürşet Öz, Yunus Emre Tokyürek, Necati Yörük, Anlam Yörük ve sana armağan ediyorum demiş sevgili kardeşimiz. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. Selamlar. Hayırlı akşamlar olsun. İyi akşamlar. Ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar Hasan kardeşim. Canım ciğerim. Fuat Suat ve evet Fuat Suat Tekeri ikizlere armağan olsun. Tüm dostlarıma selamlar. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Selam abi, yayınlar. Sibel Yılmaz nasılsın canım, iyi misin demiş sevgili dinleyicimiz. Sema ablaya seni çok seviyorum. Evet, seviliyorsun diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Şimdi atlıyoruz bazı mesajları var ya. Sıradaki parça Hava Nur'dan Esen'den. Hava Nur Esen'den Silifke'deki Mustafa Zeyre gelsin. Doğum günü kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Son bir mesaj daha paylaşacağım. Ben Ayşegül Durmuş, Sıradaki şarkı Mustafa Zeyre gelsin. İyi ki doğdun demiş. Valla dedim ya, bugün Mustafa Zeyre çalışacağız diye. Doğum günü olunca ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Anlayışla karşılayacağız tabii ki. Şimdi son 9 mesajımız kaldı arkadaşlar. Mesaj atmıyorsunuz. Son kalan şarkımızda da kalan 9 mesajımızı paylaşacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok.
1: Ağla yüreğim, ağla! Olmasaydı derdiniz, söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur ile sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Son şarkı. Ve son kalan 9 mesaj paylaşıp gideceğiz Allah'ın izniyle. Beyinler Fırat Ben, Mazhar Kör'den, kalbimdeki en güzel duyguların sahibi gözleri olan kalbime tat kuran Şule Bozdan'a sıradaki şarkılar gelsin. Sevgili kral diyerek mesajını sonlandırmış, eyvallah, selamlar olsun.

0: İyi yayınlar, sıradaki şarkılar canıma Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni çok seviyorum, ömrüm demiş. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim abi. Yayınlar, ben Hasan Gümüş. Sıradaki tüm aşk şarkıları benim değerlim Damla'ya gelsin. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak demiş. İyi yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar kalbimin tek sahibi Şule Bozdağ için gelsin demiş. İyi akşamlar, yayınlar kardeşim. Sıradaki tüm güzel şarkılar oğlum Velihan Çelik ve tüm Fırat dinleyenlerine gelsin demişler. Sevgili Hüseyin abimiz, adamın dibi var ya, adamın dibi. Selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Vallahi çok seviyorum kendisini var ya. İyi yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör'den. Sıradaki şarkılar kalbimin tek sahibi Şule Boz. Az önce okumuştuk değil mi bu mesajı? Silmeyi unutmuşum. İbrahim Söylemez'den Mustafa Zehir'e doğum günü kutlu olsun demişler. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ben Şevket Doğan. Mustafa Zehir'e doğum günü kutlu olsun demiş.
1: Kapanıp kaldım ben ardından.
0: Abim son parça oğlum Mert Bakara ve eşim Çetin Bakara gelsin. Yeni işin sana huzur, sağlık, mutluluk getirsin oğlum. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İki gözüm benim diyerek mesajını sonlandırmış. Son mesajımızdı. Vallahi ben diyorum ya, bizim dinleyicilerimiz o kadar anlayışlı ki. Hani mesajları atmayın diyorum. Mesaj kesin diyorum. Anında kesiliyor. Dinleyici dediğin böyle olur. Bu alkışlar sizlere gelsin o zaman. Abi bir alkış yapamadık var ya. Şimdi son şarkımız Güllü Kırılırım diyecek. Bu akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte, saatler tam 20'yi gösterdiğince sizlerle birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve gece tekrarlarımız, program tekrarlarımız sizlerle olacak. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
2: Fırat yayında.
3: Eyvah.
4: Baba.

Ben seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Çok sevmiştim aslında seni. Anlamadın ki sen beni. Zehir ektin yüreğime sevgi yerine. Yolda gördüğün bütün çocuklara sevmeyi öğret. Ama senin gibi terk etmesinler, olur mu? Ama ben yine de diyorum ki hadi, hadi çık da gel.

Karıştırma sayfaları. Yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun? Yürek ağlar gözden önce.

0: yansın. Seni bu son yanımdan kendi zarfında saklı bir veda mektubuyum. Artık sana yasaklı aşkım masum kulu.
1: Karıştırma sayfaları, yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun?

Gittin, bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günahlara. Al götür.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

yaktı da deldi geçti be kara gözlüm. Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sayende. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver. Ne olur ses ver.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selim'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Güzel bir şarkıyla girişimizi yaptık. Öncelikle bugün çalacağım tüm şarkıları Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Zamanla geçmez ayrılık. Daha sonra tabii ki şu anda radyoları başında olan tüm dinleyicilerimize. Biraz yorgunuz belki, olsun sarılır dinle. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Dört dörtlük ki Tanrım dert vermesin başka. Bu zaman diliminde. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Tanrım dert vermesin diyeceğiz. Sizleri Gökhan Tepe ile baş başa bırakıyorum.
0: Selin yayında.

sizi sevdiğim gibi sevdim. Kıyısında kulaç atıp derinlere dalarken mavisinde gözlerim.

sevdiğin gibi sevdim. Bulutsuz gökyüzünde martılar tek şahidi. Bu deniz aşk denizi, sevdalar alabora. Benim aşkım çok derin, haydi.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Mezitli'den Merve ben. Bu şarkıyı evde yürümeyi yeni öğrenen minik oğlum Efe'ye ve tüm gün peşinde koşturmaktan yorulan kendime hediye ediyorum. Birkaç dakikada olsa kahvemi alıp dinlenme molası verdim demişler. Gerçekten yorucu ama aynı zamanda çok keyifli. Kolaylıklar diliyorum sizlere.

0: umarım kahve molanız da bizimle daha da güzelleşmiş olacak. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? 0538 273 66 66. Tekrardan Mezitli'ye, Merve Hanım'a selamlarımızı gönderelim ve sizleri Mehmet Akyüz'le baş başa bırakalım.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim ve Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler devam ediyor.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bazen bir ilişkinin sonuna gelindiğinde saatler durur sanki. O son gece, o son sabah öyle bir oturur ki insanın göğsüne nefes almak bile ağırlaşır. Oturup karşı karşıya son kez bakışırsınız belki. İçinizden bir ses, şimdi dokunsam o da ağlar mı benim gibi? O da hatırlar mı geride bıraktığımız o güzel yılları diye sorar ama sonra bir an gelir o çok sevdiğiniz insandan tek bir cümle duyarsınız da bir dokundum bin ah işittim dersiniz kendi kendinize. İşte o an vurur yüzünüze gerçeğin o soğukluğu, insanların birbirini silmesi, bir kalpten vazgeçmesi bazen bu kadar kolay ki olabiliyormuş. İçinizdeki o yorgunluğun, o umutsuzluğun, çaresizliğin tek sebebinin o olduğunu bilirsiniz. Artık ağlasanız da feryadınızı duymayacaktır, biliyorsunuzdur. Kalbiniz bir karar verir o an. Yıllar geçse de affetmeyeceğim seni dersiniz. Ama bir yandan da o gururlu duruşun arkasında amansız bir gerçek vardır. Gidenin bir daha dönmeyeceğini bilmek, dökülen gözyaşlarının da hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini anlamak. Öyle bir yara açar ki, varsın olsun dersiniz sonra yenilmem bu mutsuzluğa, utanmam ağlamaktan ama biliyorum. Bundan sonra senin olmadığın her gün sensiz bir cehennemde yaşlanmaktan farksız olacak. Cengiz Kurtoğlu yorumuyla dinleyeceğiz. Bilsem ki sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de

huzurundan kovul. Yeter artık, ben zulmünden yoruldum. Son sözünle ben alnımdan vuruldum. İnan bana, el vermiyor gururum. Yarın yine huzurundan kovul.

Bir yılana sarıldım. İnan bana, el veririm.

Sesin çıkmadı düşüncemde, yıktım hayaller yüzünden. İnan bana el vermiyor gururum. Bıktım canım bu uzun bekleyişte, bir an olsun çıkmadı düşüncemde. Yıktım hayaller.

bir yılanı sarıldı.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz artık son şarkılarımız. Bazen bir insanın yüzlerce cümleyle anlatamadığı o derin duyguyu tek bir bakış saniyeler içinde anlatıverir. O gözlere bakarsınız, anlatılmaz bir derinin gizemli bir dünyayı sakladığını görürsünüz. Şarkı söyler, tıpkı yağmurlu bir bahar günü gibi camlar buğulanır ya hani, öyle buğulu, öyle masum, kirpiklerinde sanki renk renk çiçekler şarkı söyler. Ne zaman bakışlarına dalsanız bir bilmeceyle karşı karşıya kalırsınız. Mutluluk mudur o bakışların arkasındaki, yoksa sistemli bir öfke mi, çözemezsiniz. Ama tek bir şeyden emin olursunuz, onlar olmadan bu hayatın çekilmeyeceğinden. Onun gözünden tek bir damla yaş düşse sizin içinizde fırtınalar kopar. Yalnızlığı gelip sizin derdiniz olur. O gözlerden uzakta geçen her güne, sensiz geçen her ana yanarsınız. Çünkü o bakışlar sadece birer göz değil, canınızın yarısı, hayatınızın ta kendisidir. Bir çift gözde kendi dünyasını bulanlara armağanımız olsun bu güzel şarkımız. Şarkının naifliğine bakar mısınız? Güzel gözlerin diyeceğiz Ümit Besen sizlerle radyomuzda.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin Yayın'da.

programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: sevgi selinde ezgiler sona. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listeri'ndesiniz. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerini en güzel listeleriyle beraber dinliyoruz. Günün ilk resitali Ferdi Baba'dan gelecek. Ferdi Tayfur gönlümün sultanı diyecek. Şimdi aşık olmuş birisinin ne tatlı sözleri, bakın gerçekten dizilerin hepsi o kadar ışık saçan parıl parıllar ki. Güneş sensin, ay sen, gökteki yıldız sensin. Hep ışıktan, ışık huzmelerinden bahsetmiş, gönlümün sultanı demiş. Seni dünyalara değişmem, her şeyden de güzelsin demiş. Kalbinizde aşık olduğunuz biri varsa, sevdiğiniz birileri varsa bizlerden onlara gitsin. Ferdi Tayfur gönlümün sultanı sizlerle radyolarınızda. Sen...

Gönüllerinizin sultanlarıyla beraber gezdiğiniz sokaklar gün gelir ki orada artık onunla gezmemeye başladığınızda nerede o diye sorgularlar, sizi bir sorguya çekerler. Binlerce hatıranız oldu o yokuşlar, o kaldırımlar, o sokaklar sizindir ama artık sadece sizin olmuştur. Seninle el ele gezdiğim yerler, seninle göz göze olduğum yerler, nerede sevgilin, nerede derler diyor Ferdi Baba. Her adım atışta yüreğim sızlar, sensiz mahzun kaldı bizim sokaklar diyecek. Sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ferdi Tayfur bizim sokaklar diyecek şimdi radyolarınızda. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli ile burada buluşacağız. Ferdi Tayfur bizim sokaklar şarkısıyla şimdi sizlerle radyolarınızda.

0: Babalar Resitali
1: devam edecek.
0: Devam edecek.
1: Babalar Resitali
0: devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile programımıza devam ediyoruz. Güçlü Soydemir ile birlikte. Yepyeni bir şarkısıyla başlayalım şimdi. Aslında ikinci partımıza Güçlü Soydemir taşıyacak bu deniz diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Babalar Resitali.

yaşının bir bak, beni ellerden sayma. Benden başka birini yüreğine koyma. Lal olur bak tutulur, söyleyemez dinler. Ben her gece Rabbimin

Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listeli'ndesiniz. Müslüm Gürses "Bir ateşe attın beni" dedi az önce. Şimdi de "Her şey gönlünce olsun" diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla Müslüm Gürses listeliyle baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali.
1: Tavernasız Babalar Resitali tam da istenilen gibi olmuyor. O yüzden şimdi Cengiz Kurtoğlu'yla sizlerle birlikteyiz. Bu doğum günümü sensiz kutladım diyecek Cengiz Kurtoğlu. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

şimdi bilen bilir, bu şarkının anısı vardır. Doğum günlerimizi onlarsız kutlamıştık. Olsun, bir dahaki sene diyelim artık, olursa. Sizler de eğer bu yıl doğum gününüzü onsuz kutladıysanız, belki bir dahaki yıla o olur yanınızda. En azından yanında olamasa da bir şekilde kutlar, bir şekilde yanınızdaymış gibi hissettirir diyelim. Biz de bununla avunalım. Şimdi de Cengiz Kurtoğlu, Beyaz Meleğim şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Babalar Resitali.
3: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeydiniz. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca bendeniz Zeynep'le birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün son resitalini Emrah söyleyecek, boynu bükükler diyecek. En güzel şarkılarından biri gerçekten bu. Tam da babalar resitaline yakışır bir şarkı. Yarın yine sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında saatleriniz 16'yı gösterdiğinde buluşalım. Emrah Boynu Bükükler şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor şimdi. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum efendim.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Son aşkımsın.
1: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
2: Arabeskin Kralı.
3: Fırat Yayında.
4: Efendim, radyonun delisi geldi. Herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Ben Deniz Fırat. Fırat'la Damardan Kalbe programı her zaman olduğu gibi başlamış bulunmakta.
5: Hazır mıyız?
4: Vallahi ben hazırım, bomba gibiyim size söyleyeyim. Yakacağız bu akşam yine şehri, ciğerleri parçalayacağız.
5: Ya bu ne güzel şarkıdır var ya.

Evet, öncelikle radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımız varsa mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Dakikada çalışanlarımız vardır, mesaide olanlarımız vardır mutlaka tabii ki. Olmazsa olmaz abi. Adam evine ekmek parası götürecek ya. Emekçi adam. Minibüs şoförlerimiz bizleri dinlemekte. Minibüsçülerimize buradan selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz. Allah kaza bela vermesin var ya. Güzel bir şarkıyla sizleri karşılayacağız. İpek Pınar, Mutsuzluk Tacı diyecek. Güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Bu güzel şarkı sonrasında ne yapacaksınız sizler sevgili dostlar? Şu dakika itibariyle 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. O zaman lafı uzatmayalım değil mi? Bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız.